Nisan mais kanan. Ya derece iritu Bağmini vakini Asal var avval tuti Nisan mais kanan Ya kasam avallara Li vallara ubila Mukari kirli yarul Nam sirku obana Ajibas